Ronde. Kaudalela iwe sweet card vanga ndiwe kabasi. Pasana ndikumuditsa yaye. Wadi kondi yoba mamba ndiwe basi. Kama kani badalela iwe kabasi.